ıslık sandı abadın, selip usvalı sımadın, mokucu bu kanısarın, rap altı halı çarın, galmala tılgılatın, dece uçtik bastık partın.